yigirma ekisini de bir kaz gelirdi düşman sapkın etkenli rahatlanan seçecek iyi mi gülkenli dazvundan kaparsızdan ötkenli rahatlanan hey çeçek iyi mi gülkenli dazvundan kaparsız.

Vatan için bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin.

Taşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttin'den Haman'la, vatan için can vergeni kop yoldaşlığa, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için can vergen kop yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç alu da düşmanla tartınırıp

Güzlü günü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavul abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı.